0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram yerli kartof 79 kapik. 1 kilogram soğan 75 kapik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Göyçay çanak peyniri 9 mana 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik.

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay, çanak peyniri 9 mana 99 gepik. 1 litrelik baso, pomaz, zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 gepik, 1 kilogram soğan 75 gepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Göyçay çanak peyniri 9 manat 99 kepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Super Giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Göyçay çanak peyniri 9,99 manat. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9,99 manat. Super Giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik. 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için.
1: Bravo.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün. 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Giyim

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

da Ella Teklif'le sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gim.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 Sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak peyniri 9 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytinyağı 9 manat.

0: Брест-Литовск кереягы 18 манат 95 копеек 1 килограмм. Белорусская кереягы 12 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле сәркәле тәкъдимләре өчен.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Doğru seçim.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 18 manat 95 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 gepik, 1 kilogram soğan 75 gepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo!

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerli.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Göyçay çanak peyniri 9 TL 99 kepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 TL 99 kepik. Super Giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Göyçay çanak peyniri 9 TL 99 kepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 TL

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 5 manat 49 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99.

0: Брест-Литовск кереягы 18 манат 95 копеек 1 килограмм. Белорусская кереягы 12 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле сәркәле тәкъдимләре өчен.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kapik 1 kilogram soğan 75 kapik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. M10, elli onda.
2: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella giymek

Bravo da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Super giymekler sizi gözlüyor. 16 Sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay, çanak peyniri 9 manat 99 gepik. 1 litrelik baso, pomaz, zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay, çanak peyniri 9 manat 99 gepik. 1 litrelik baso, pomaz, zeytun yağı 9 manat 99 gepik.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kereyağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Breslitovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucurtul çeşitleri 17 manat 99 kepik, 1350 mililitrelik Fairy Gabia Mayı.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 18 manat 95 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 gepik, 1 kilogram soğan 75 gepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo!

0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak pendiri 9 mana 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak pendiri 9 mana 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 mana